budget man. Sweet love me. O batla o budget man. Bana bana ba sekolo. Jara yetsa ngi man. Bana bana ba dikolo.